0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Şevke Çakır. Rejide çok değerli arkadaşım Gergana Dramalieva ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün çok özel bir programla huzurunuzdayız. Sevgili dinleyiciler, 1970'lerde İstanbul'da çıkan, İstanbul'da yayınlanan ve Balkanto'nun kayıtları efendim ta Amerika'da çıkmış, Amerika'da satılmış. Peki bu albüm elimize nasıl geçti? Birazdan anlatacağım ama gelin şimdi sevgili dinleyiciler, İstanbul'da bayram türküleri ve şarkıları ve dansları adını taşıyan bu albümden ilk eseri dinleyelim. İlk eseri efendim Kasap Oyun Havası ve onu da çok değerli Bayramali Yumeruf'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bizler Bayram Ali Ümerov'un efendim klarinetinden kasap oyun havasını dinledik. Şimdi sıra geldi bu albümü anlatmakta. Albüm değerli dinleyiciler 1960'larda mı 70'lerde mi Amerika'da çıkmış Balkan Tonu'nun kayıtları. Ve bu albümde ses sanatçılarının bir tarafta portreleri, isimleri yazıyor. Diğer tarafta ise Sultanahmet, İstanbul'daki Sultanahmet Camisi yer alıyor. Bir İngiliz tarafından yayınlanmış. Ses sanatçılarımızın isimlerine bakıyorum buradan. Angel Gürgiyev'in sazıyla bir resmi var. Osman Azizov var, Sıdık Ahmedova, Aglika Belçeva ve Bayram Ali Yumerov'un isimleri yazılı ve onların tabii ki resimleri de yer alıyor. Üzerinde ise Holiday in Istanbul, Turkish Songs and Dances yazıyor. Yani İstanbul'da bayram, Türkçe türküler ve şarkılar. Bu albüm değerli dinleyiciler çok değerli ve şu anda Fransa'da yaşayan Kutsi Ergüner tarafından bizim çok değerli

Sevgili dinleyiciler, sizlere Bulgaristan'da yaşamış ve bizim arşivimizde de yer almış türkülerden oluşan bir Amerikan plağını anlatıyoruz, albümünü anlatıyoruz. İstanbul'da Bayram ismini taşıyan bu albüm, bu plak sevgili dinleyiciler 1970'lerde tahmin ediyorum orada çıkmış ve bu albümü satın alan aslında Türkiye'de çok ünlü olan ney ustası Kutsi Ergüner. Bizim çok değerli arkadaşımız Nedyalko Nedyalkov ki kendisi Bulgaristan Ulusal Radyosu Halk Müziği Orkestrası'nın bir parçası olan kendisi kaval çalıyor ve Kutsi Ergüner'le sık sık İstanbul'da buluşup Ankara'da buluşup farklı festivallerde farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Son gidişinde Kutsi Ergüner seni geldiğin topraklarda çok değerli bir albüm var elimde deyip sevgili dinleyiciler kayıtları onunla paylaşmış. Nedyalko Nedyalkov sağ olsun gelir gelmez o kayıtları bize verdi. Biz de bu akşam size teker teker onları dinleteceğiz. Sırada kim var diyeceksiniz? Yeşil İpek Bükeyim. Aman Cemil Şaban söylüyor.

Nerede soracaksınız? Peki Kutsi Ergüner kimdir? Sevgili dinleyiciler, kendisi bir Türk müzisyeni, geleneksel Mevlevi Sufi müziğinin ustası ve ne enstrümanının bilinen icralarından biridir. 4 Şubat 1952 yılında Diyarbakır doğumlu, müzik hayatına 1969 yılında İstanbul Radyosu'na girerek başladı. Tasavvuf müziğinin ana enstrümanı olan neyde, Mevlevi geleneğinin devamı olan Ergüner ekolünün son temsilcisi Ulvi Ergüner'in yetiştirdiği bir sanatçıdır. Osmanlı müziğinin köklerini araştırdı ve albümlerinde kullandı. 1973 yılında Paris'e yerleşti ve burada müzik çalışmalarını yanı sıra mimarlık ve müzikoloji öğrenimini gördü ve her iki konuda da doktora yaptı. 80'li yılların başında Mevlana Enstitüsü'nü kurdu ve kendisini klasik Sufi düşüncesini öğretmeye adadı. Evet, böyle bir kişidir Kutsi Ergüner. Biz kendisini anlatmaya devam edeceğiz ama gelin şimdi İstanbul'da Bayram başlıklı ve Amerika'da yayınlanan albümün bir sonraki türküsünü dinletelim. Kim geliyor şimdi? Aman Ormancı diyecek Sıdık Ahmet.

Değerli dinleyiciler, bazı türküleri, bu albümde yer alan türküleri sık sık dinletiyoruz. Mesela Aman Ormancı Sıdık Ahmet'ten çok sık programlarımızda yer alıyor. Ama düşünün ki bu albüm ta Amerika'da çıkmış, ta Amerika'da yayınlanmış ve bir zamanlar Balkanto'nun verdiği kayıtlardan oluşuyor. Bizler bugün onları teker teker sizlere dinletmeye çalışacağız. Peki bu albümü satın alan, antika olarak değerlendiren ve çok değerli bir eser olarak evinde koruyan, muhafaza eden Kutsi Ergüner kimdir? Biz onu anlatmaya devam ediyoruz. Ergüner'in ilk defa İstanbul'un Hristiyan ve Müslüman dini müziklerini bir araya getirdiği tarih boyu hoşgörü ve Hint, caz ve Türk müziği sanatçılarını bir araya getiren Taş Mahal konseri, Nazım Hikmet için yazdığı şair cenazesi eseri İstanbul ve İzmir festivalleri çerçevesinde beğeni kazandı. Ayrıca 2008 yılında ekibiyle birlikte Frankfurt Operası'nda Goethe'nin Doğu Batı Divanı'ndaki şiirlerini tasavvuf müziği formunda Türkçe ve Almanca seslendirdiği önemli bir konserde verdi. Bizler çok değerli ney ustası Kutsi Ergüner'i anlatırken gelin şimdi albümde yer alan bir sonraki türkümüzü dinletelim. Kim söyleyecek efendim? Sevdiğim Ceylan'ın gözleri diyecek yine Cemil Şaban.

Sevgili dinleyiciler, Amerika'da yayınlanan ve Holidays in Istanbul başlığını taşıyan bu albümü uzun zamandır size dinletmeye, size sunmaya böyle niyetim vardı. Uzun zaman derken neredeyse bir ay. Ha bugün, ha yarın derken bir de deprem vurdu biliyorsunuz. Araya çok sıkıntılı günler girdi. Ama işte bugün bu albümü dinletme zamanı geldi geçti diye ben sizin huzurunuzda çıkıyorum ve Gergana Dramaleva ile birlikte türküleri teker teker size dinletiyoruz. Arkadaşımız Willy Golubov ise onları aynen plakta olduğu gibi bizim internetimize, bizim bilgisayarımıza aktardı. Ve sevgili dinleyiciler, Kutsi Ergüner'i, çok değerli bir dünyaca ünlü ney müziği ustasını ben size anlatmaya devam ediyorum. Geleneksel müzikler üzerinde yaptığı çalışmalarla sadece Türkiye ile kısıtlı kalmadı. Hindistan, Pakistan, Afganistan, Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerinde de araştırma ve çalışmalar yaptı. Kendi albümlerine ek olarak dünyaca ünlü Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, Maurice Béjart ve William Orbit, Didier Lockwood, İtalyan şarkıcı ve besteci Alice ve Michel Portal gibi pek çok müzisyenlerle beraber çalıştı. Kutsi Ergüner ve çalışmaya da devam ediyor. Paris'te yaşamasına rağmen sık sık İstanbul ve Ankara'ya gidip dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşıyor. Aynen bizim kaval ustamız Nedyalkov gibi. Peki sırada kim var diyeceksiniz? Ayfer Sadıkova'dan Pınar Başında türküsü var.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, geçtik plan ikinci tarafına. Çünkü aynen Site 1, Site 2 olarak belirlenen ve Holiday in İstanbul başlığını taşıyan plağı albümü sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yine Cemil Şaban'dan bir türkü koymuşlar buraya. Bana sevda çekme derler demişler. Ardından da hemen Bayram Ali Yumerov'un klarinetinden bir oyun havamız olacak.
1: Bana sevda çekme derler. Kalpsiz olsam çeker mi? Sakın içki içme derler. Dertsiz olsam içer mi?

Aslında türkü ve şarkılar İngilizce yazılmış, yanı başında da Türkçe isimleri yer alıyor. Sırada Osman Aziz'den Çubuğum Yok Ki türküsü var. Ben son olarak bu albüme sahip ve olup çok büyük paralarla satın aldığı Kutsi Ergüner'i size anlatmaya devam ediyorum. Son sözleri şöyle. Uzun yıllar özellikle İstanbul Festivali'nde birbirinden çok değişik alanlarda projeler üreterek klasik Türk müziğini kendi içinde de farklı konuları olabileceğini ortaya koydu. Dünyaca ünlü Peter Brook'la tiyatro ve sinema konusunda çalışmalar yaptı. Mehmet Ulusoy'un yönettiği Simyacı ve Benerji tiyatro oyunlarına hazırladığı müziklerle 1998 ve 2002 Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. Ne ustası Kutsi Ergüner. Şimdi Paris'te yaşıyor ve orada müzik eğitimi veriyor üniversitede sevgili dinleyiciler. Onun sayesinde Amerika'dan Holiday in İstanbul ismini taşıyan plak albüm elimize ulaştı. Belirttiğim gibi sırada Osman Aziz var.

Sevgili dinleyiciler, sırada yine bir oyun havamız var. Yine Bayram Ali Yumerov'un imzasını taşıyor. Ayrıca Angel Gürgiyev de sazıyla eşlik ediyor. Bu oyun havasını birlikte seslendirmiş Bayram Ali Yumerov ve Angel Gürgiyev. Bildiğim kadarıyla Osman Aziz'in de kitabında yer aldığı gibi ayrıca Haskovo doğumlu olan Nedelko Nedelkov'dan da biliyorum. Haskovo bölgesinde Angel Gürgiyev en büyük saz ustası olarak da anılıyor. Gelin şimdi hep beraber güzel bir oyun havasına kulak verelim.

Değerli dinleyiciler, İstanbul'da bayramı anlatıyoruz. Bulgaristan'dan gidip Türkiye'ye ulaşan ardından da ta Amerika'ya uzanan bir albümün hikayesi. Bazı nedenlerden dolayı Kutsiyer Güner'le bağlantı kuramadık. Ama önümüzdeki günlerde Kuru bu albümü nasıl bulduğunu, nereden bulduğunu ve nasıl bir değer verdiğini de soracağız kendisine. Türkiye'den olup efendim Paris'te yaşayan ney ustası Kutsiyer Güner. Ben buradan Nedelko Nedelkuf'a da teşekkür ediyorum. Kendisi çok değerli bir dostumuz. Biliyorsunuz Cuma öğleden sonra Vedat Ahmet hocamızın programında onun müziği kanun ustası Hakan Güngör'le birlikte seslendirdiği bir eseri biz sinyal olarak kullanıyoruz. Ki Nedelko Nedelkuf da Haskovulu ve çok değerli bir müzisyen. Sırada Osman Aziz var ve Nazmiye diyecek.

Orkestra şefinin de çok değerli Aglika Belçeva olduğunu da altını çizmem gerekiyor. Belki sevgili dinleyiciler, albümün yan tarafında onun resminin de yer alması bir rastlantı değil. Başta Angel Gürgiyev sazıyla, ardından çok değerli Osman Azizov, Sıdika Ahmedova, Aglika Belçeva ve Bayram Ali Yumerov'un yer aldığı albümü sizlere tanıttık, anlattık. Ama şöyle bir özelliği var bu albümün: kendisi ta Amerika'da çıkmış. Acaba kimler dinlemiş, ne zaman, nasıl dinlemiş bilmiyorum. Ama altında efendim New York yazısı ve USA, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ismi yer alıyor. Aslında sevgili dinleyiciler, Music of the World, yani dünya müziği projesi çerçevesinde bu albümü yayınlanmış. Şimdi aralarında bir tek Sıdika Ahmedova hayatta. Acaba onun bu albümden haberi var mı bilemiyorum. Ben bu soruyu sorduktan sonra hemen albümde yer alan son türküye, son şarkıya yer veriyoruz şimdi. Ayfer Sadıkova, Canım Benim Desin.

Size anlattığım bu sıra dışı albümde tam 12 tane türkü var değerli dinleyiciler. Biraz önce sunduğumuz gibi hem Osman Aziz hem Sıdık Ahmedova hem Bayram Ali Ümerov hem de Angel Gürgiyev'in eşliğinde söylenen türküler. 12 türkü efendim Bulgaristan topraklarından Amerika'ya ulaşmış. Amerika'dan

satın alan albümü Kutsi Ergüner bizim arkadaşımız Nedialko'ya vermiş. Kayıtları bize teslim eden Nedialko efendim hep bize güzel müzikler getiriyor, sağlıyor. Ben de size bu akşam bu müzikleri dinletmeye karar verdim. Umarım türküleri beğenmişsinizdir. Hele hele oyun havaların bazılarını ilk defa duyuyoruz. Ben Şevke Çakır, arkadaşım Gergana Dramaliyeva huzurunuzdan birbirinden güzel dileklerle ayrılıyoruz efendim. Sağlıklı, mutlu, neşeli ve her zaman dediğim gibi türküler kadar güzel günleriniz ve hayatınız olsun. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler ve mutlu haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yeni haftanın ilk canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedire Halis haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Yaz ortasında domates ve salatalık fiyatlarında artış kaydediliyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Razgradlılarla buluşuyor. Avrupa üzerinden Bulgaristan'a Kalotina girişinde binek aracı yoğunluğu yaşanıyor. Spor haberimiz Nikolay Tsolov, FIA Formula 2 şampiyonasının zirvesinde. Ve hava durumuna gelince yarın ülke genelinde sıcak hava seyredecek, doğuda yer yer yağmur yağacak. Şimdi haberler. Devlet Emtia Borsaları ve Piyasalar Komisyonu, bahçede yetiştirilen sebzelerin pazara çıktığı sezonda domates fiyatlarının yaklaşık %18 arttığını açıkladı. Temmuz ayı başlarında borsalarda sebze fiyatlarında genel bir düşüş yaşanmasına rağmen domates fiyatı %17,73 artarak kilogram başına 1,66 avroya, salatalığın fiyatı ise %7,34 artarak kilogram başına 1,14 avroya yükseldi. Elma, süt ve yoğurt, inek peyniri, tavuk, un ve yağ fiyatlarında da artış var. Elmanın kilogram fiyatı %10,36 artarak 1,30 avroya, kirazın fiyatı ise %6,06 artarak 2,24 avroya yükseldi. Aynı zamanda yeşil ve kırmızı biber, patates, kabak, lahana, havuç, kuru soğan, ayrıca yumurta, mercimek, fasulye ve şeker ucuzladı. Razgrad Belediyesi'nin bildirdiği üzere Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 5, 6 ve 7 Temmuz tarihleri arasında Razgradlılarla buluşuyor. Gezici müze Türkiye'deki Çanakkale Yarımadası'nda 1915 ila 1916 tarihinde gerçekleşen savaşları sergiliyor. Bu savaşlar İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1. Dünya Savaşı sırasında yaşandı. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk de bu savaşlara katılmıştır. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi içerisinde muharebelere katılan çeşitli orduların temsilcilerinden farklı silahlar ve askeri teçhizatlar, bazı silahların modelleriyle birlikte bir asırdan daha eski ve Çanakkale'deki güncel sergilerden fotoğraflar yer alıyor. Saat 9 ile 17 arasında ziyaretçilere açık olan sergiye giriş ücretsizdir ve Razgrad Profesör İlya Petrov Sanat Galerisi ile Makbul İbrahim Paşa Camii arasında yer alıyor. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere pazartesi sabahı itibariyle Kapitan Andreevu ve Kalotina sınır kapılarında trafik yoğun seyrediyor. Kapitan Andreevu hudut kapısında Türkiye istikametinde tır kamyonları, Sırbistan sınırında ise Avrupa üzerinden Bulgaristan'a Kalotina girişinde binek araç yoğunluğu var. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde

0: Dubnitsa Blagoevgrad yolunda işaretleme ve yol kenarlarında bitki örtüsü temizleme çalışmaları nedeniyle trafik kademeli olarak çalışmalarını yürütülmediği şeritte yönlendirilecektir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 17 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını yitirdi, 19 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 115 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti. Spor. Betia'nın aktardığı üzere Nikola Tsolov 2026 British Grand Prix F2 şampiyonasının ezici bir üstünlük ile kazanarak sıralamada liderliği elde etti. Campus Racing takımının Bulgar pilotu bu hafta sonu ilk çifte zaferini elde ederek şampiyonada üst üste 3 yarış kazandı. Tsolov cumartesi günü 6. sırada başladığı sprint yarışını kazanmasının ardından bu yarışta da 5. sıradan zafer elde etti. Genç pilot, şu anda beni kimse durduramaz. Umarım bu tempoda ilerlemeye devam ederiz. Buraya gelirken bunu beklemiyorduk. Bunun en zorlu hafta sonlarımızdan biri olacağını düşünmüştük ama 2 galibiyetle ayrılıyoruz ve böylece üst üste 3 zafere imza attık. Bu inanılmaz bir duygudur, dedi. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 14 ile 19, Sofya'da 14 derece olacak. Ülke genelinde güneşli, öğleden sonra doğuda ve dağlık bölgelerde bulutlar artacak ve yer yer yağmur yağacak. Ülke genelinde batıdan Doğu Bulgaristan'da ise güneyden ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 32, başkente termometreler 27 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava seyredecek. Öğleden sonra kuzeyde bulutlar artacak ve yer yer hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29, deniz suyu sıcaklığı 24 ila 26 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve yer yer kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21, 2000 metrelerde 13 derece olacak. Çarşamba günü sabah saatlerinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra doğu ve dağlık bölgelerde bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.

konuşan eğitim uzmanı Magdalena Dimitrova, gençlerin değişime sürekli öğrenerek uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Uzman, geleceğin iş dünyasında en büyük avantajın diploma değil, kendini sürekli geliştirme becerisi olacağı görüşünde. Konu hakkında detaylar birazdan. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, üniversiteyi bitirenlerin yüksekokulda edinilen bilgilerle iş piyasasında emekliliğe kadar rekabet gücüne sahip olacakları algısı tarihe karışıyor. Yeni mesleklerin ortaya çıkması, mevcut olanların ise değişmesi, teknolojilerin gelişmesiyle birlikte kendimizi sürekli geliştirme gerekliliğini getiriyor. Aksi takdirde bizden daha donanımlı olan biri yerimize geçerek tek düze iş hayatımıza rutin, rahat ve yanılgılarımıza son verecek. Bulgaristan vatandaşlarının sadece %21'i ömür boyu eğitim alıyor. Bu durumun sebebi kursların yokluğu değil, motivasyon eksikliğidir. Bizde yüksek eğitim diploması son varış noktası olarak görülmektedir. Estonya, Danimarka, Finlandiya ve Lüksemburg gibi ülkelerde ömür boyu eğitim almak ve sürekli yeni

0: kalifiye edinmek köklü bir gelenek olurken, ülkemizdeki durumla ilgili yapılan tespitler kulağa mahkumiyet gibi gelmektedir. Bundan kısa süre önce uzmanların katılımı ile gerçekleşen eğitim forumunu düzenleyen Svetlina Grubu yöneticisi Magdalena Dimitrova radyomuza konuşurken şunları söyledi.
1: Имаме култура и амбиция родителите, семействата да изучат децата си до висше образование.
0: Ебевейнлерин чужукларини юксек эйтиме кадар окутмалари культуру яйгын. Анчак даха сонра оренчилерин мотивасиону кайболур. Бундан сонра тюм санаилерде деишикликлер яшаначаа ичин рекабет гючуну корумак истеенлер ömür boyunca eğitim almak ve küresel değişikliğe adapte olmak zorunda kalacak dedi. Ömür boyu eğitim eğiliminin dışında kalmamızın ekonomik nedenlerinin de olduğunu belirten Magdalena Dimitrova, işverenlerin diplomadan çok deneyime önem verdikleri IT sektörüne işaret etti. Sözlerine göre diğer bir neden ise ilkokuldan üniversiteye kadar devam eden eğitim formatı olmaktadır.
1: България образованието е много конкурентно, а пък то не е само в България, а с международни изследвания има много, в които...
0: Bulgaristan'da eğitim rekabete dayalıdır. Başarısızlık korkusunun öğrencilerde yarattığı stres geçen her yıl artarken okumanın verdiği iç motivasyon azalarak eğitim döneminin sonunda tamamen tükenmiş oluyor. İkinci sınıfta olan öğrenciler eğitim sürecinden soğuyor, okula gitmek konusunda isteksiz oluyorlar. Sözlü sınavlar nedeniyle biriken strese karşı fiziksel düzeyde tepki vererek sağlık problemleri yaşıyorlar. Oysa sürdürülebilir eğitim ortamının yaratılması ve öğrencilerdeki merakın teşvik edilmesi ve hem veliler hem öğretmenler tarafından uygulanan böylesine büyük baskı ve yükün olmaması gerekir. Değerli dinleyiciler, konunun diğer bir boyutu da öğretmenlik mesleği ile ilgilidir. Gittikçe çok kişi ikinci kariyer olarak hocalığı seçiyor. Bunun aslında olumlu bir eğilim olduğunu belirten Dimitrova, bazılarının eğitim sisteminde sadece birkaç yıl kaldıklarına da dikkat çekti. Gittikçe çok insanın bu mesleğe açılmalarını ümit ediyorum. Çünkü öğrenciler bir disiplinle ilgili sırf teorik bilgileri değil, tecrübesi de bulunan uzmanlara muhtaçtır. Bu uzmanlar kişisel deneyimini paylaştıkça bilgi öğrenme hızı ve motivasyonu artar dedi eğitim uzmanı. Peki, mesleklerin birkaç yılda bir değiştiği yapay zekanın ise ofislere, medyaya, bankacılık, idare ve eğitime girdiği bir dünyaya nasıl entegre olabiliriz acaba? İşte cevabı. Gerçekten son derece hızlı tempolarla değişen yapay zeka bütün endüstrileri kökten değiştirecek. Yapay zeka, grafik tasarım ve animasyon, pazarlama, finans ve hatta hukuk gibi alanlara şimdiden ciddi şekilde girmiş durumda. Bu alanlarda giriş seviyesindeki pozisyonların görevleri yapay zeka tarafından rahatlıkla üstlenilebiliyor. Ve insanlar bunun bilincine vardıklarında korku ile değil, özgüven, iyimserlik ve yaşam boyu eğitimle yaklaşmalıdır diyen Magdalena Dimitrova, son Dünya Ekonomi Forumu sırasında açıklanan verilere atıfta bulunarak 2030 yılına kadar 72 iş yerinin yapay zeka tarafından tasfiye edileceğini fakat diğer 170 milyon iş yerinin ortaya çıkacağını ileri sürdü. Forumda varılan diğer bir sonuca göre ise halen sahip olduğumuz becerilerin tamamen yenileriyle değişeceği ve önümüzdeki 5 ya da 10 yıla kadar diplomanın değerini kaybedeceğini gösteriyor. Değişim eğrisi her ne kadar sarp olsa da ayak uydurmaya hazır olmamız gerekir dedi Dimitrova. Sevgili dinleyiciler, küresel değişiklikler hızlı olsa da Bulgaristan'da yaşam boyu eğitim ile ilgili durum tuhaf derecede sakin görünüyor. Ayrıca birçok insan bu hayatlarını değiştiremeyeceği için mükemmeliyetleşmekte bir anlam görmediklerini paylaşıyorlar. Sırf tuhaf derecede değil, letarji andıran derecede sakiniz. Gençlerin çok büyük bir bölümü için her şey diploma sahibi olmakla biter. Yüksek eğitimini tamamlayan Z kuşağı iş piyasasına katılıp deneyim edinmek gibi bir arzu duymamaktadır. Bunun nedenlerinden biri eğitim sisteminin baskısıdır. Çünkü onlar en erken çocukluk yaşından itibaren son derece yoğun eğitim

programları uygulanan ilk kuşaktır. Onların oyun oynayacak zamanı hiç olmadı. Sabah saat 8'de derslere başlayıp gün boyunca okulda kalan, sonrasında ise derslere giden ve sonra evde saat 22-23'e kadar ev ödevi yapan bir kuşaktan söz ediyoruz. Sonuç ortadadır. Beni rahat bırakın diyorlar. Çoğu hala aileleriyle birlikte oturuyorlar. Yani bu davranışları ailedeki ortamla destekleniyor diyen Magdalena Dimitrova yine de umudunu yitirmiyor. Z kuşağı isyancı olduğu için onlar değişikliği arayacak. Umarım küçük bir mola verdikten sonra yeni güçle ve gençliğin enerjisiyle geri dönecekler. Ayrıca yaşanacak değişiklikler o denli yoğun olacak ki hızla önlem almamız kaçınılmaz olacaktır dedi Magdalena Dimitrova.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar kalan zaman zarfında bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımızda bir şarkı arasından sonra sizler için açık olacak. Yani demem o ki hiçbir yere ayrılmayın ve güzel şarkının tadına hep birlikte varalım.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programı devam ediyor ve hattımızda bir dinleyicimiz var. Hemen aldık kendisini. İyi günler.
2: Selamun aleyküm Bedriye.
1: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk yavrum. Nabiyasın?
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyi. Sizler nasılsınız?
2: Ben de iyi yavrum. Şimdi bir doğum günü kutlayacağız seninle. Alman'dan torunumun kızının doğum günü var bugün. Adı Öfkü.
1: Evet.
2: Kardeşi de Lina.
1: Evet.
2: İkisine de sağlık sağlamlık dilerim. Cenab-ı Allah onlara sağlık sağlamlık versin. İkisinin de gözlerinden öperim. Anası Nefize, babası Özcan. Bulgaristan'da anneannesi Sevin, dedesi Yeten, dizesi Nergis, koca annesi ben. Bir de Belgiye'de.

0: uçaklarım gelmiş. Gelinle iki oğlu uçakla gelmişler dün. Adı Cevriye, iki oğlu Efe ile Sinan.
1: Ne güzel.
0: Bu sabah gene Şevket çok iyi yayınlar yaptı. Avşan'la da yaptı. Bu sabah da sağ olsun.
1: Siz de sağ olun Fatma Hanım.
0: Hoşça kal, dostça kal yavrum.
1: Selamlar, sevgiler bizden. Teşekkür ettik güzel sözleriniz için Fatma Hanım. Özgün'ün doğum gününü bizler de kutluyoruz. Fatma Hanım'ın dediği gibi Lina'ya da, ikisine de sağlık. Tabii sadece ikisine değil, bütün aileye, az önce isimleri sıralanmış olanlara ve sıralanmayan bütün aileye de selam olsun, sağlık diliyoruz her birinize. Ve mesajlara hemen geçiyorum o zaman. İlk mesajımız, böyle biliyorsunuz, her zaman geliş sırasına göre okumaya gayret ediyoruz. İlk mesajımız daha perşembe akşamı gelmiş. Neslihan Ali bize yazmış. Selamlar, ben Şumen'den, Usenovet köyünden Ahmet Hacıoğlu ve eşi Şükürye Mehmet ve kız kardeşi Nuriye Işık ve eşi Sıtkı Işık ve komşuları Sevgin ve Neslihan. Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden şarkısıyla selamlamak istiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dileriz diye yazmışlar. Bu türkümüzü hazırladık. Zamanımız kalırsa dinleteceğiz inşallah. Hemen başka bir dinleyicimiz var. Bakalım kim nereden arıyor bize. İyi günler. Alo.
2: Alo.
1: Evet, ya, buyurun.
2: Ostrava Gölü'den Hatice ablan.
1: Nasılsınız Hatice Hanım?
2: Ben isterim bugün torunumun doğum günü var.
1: Evet.
2: Altıncay'ın 7'sinde.
1: Evet.
2: Kurayımın selamlayanlar. Anası Damla, babası Hüseyin, annesi Fehime, öbür tarafı kardeşte annesi Hadide, ben koca annesi. Mutfakta, restoranda, zamakta yapacağız doğum günü Koray'ın bu akşam.
1: Ay ne güzel, kalabalık olacak, güzel olacak, müzikli.
2: Olacak, olmadan olmaz. Ya ben koca annesi.
1: Oldu Hatice Hanım. Şimdiden çok güzel bir doğum günü partisi olacağına inanıyoruz. Bol neşeli, çok güzel olsun. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler Bedriyan'a.
1: Buyurun.
3: Ben Mükerrem teyzem, Telerik'ten.
1: Nasılsınız Mükerrem Hanım?
3: İyi, sizi sormalı.
1: Sağ olun, bizler deyiz ekipçe. Selamlar gönderiyoruz. Buyurun.
3: Ben büyük torunumu selamlamayı istemiyorum. Doğduğu günü cumartesi günü. Adeten büyük selamdan geçen hafta küçüğünü selamladım. Bu hafta da büyüğünü selamlayayım Anıl. Annesinin adı Sevgınar. Babasının adı Aydın. Alaları var. Biri Fatma, biri Nurten, alası, ben de inesi de işte babaannesi, onun sözlü o.
1: Evet.
3: Düğün yaklaştı, ben onu sözlemek istedim, şey ettim. Çok özlemiş, sağlık sağlamlık istedim ona. Ama çok işte bir türküyü çalarsınız, yapın çok... uşağım sözlü nişanlı o.
1: Tamam, çok güzel bir türkümüz var Mükerrem Hanım. Anıl'ın doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Nişanlısıyla birlikte inşallah Allah tamamına erdirsin diyoruz. Bir yastıkta kocasınlar ve Mükerrem Hanım da böyle düğünlerinde inşallah böyle karşılıklı halay çekerler diyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun sizi tanıyalım.
4: Ben Tervel Sancı Bozanköy'ünden, adım Seher.
1: Nasılsınız Seher Hanım?
4: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ettik, bizler de çok iyiyiz. Buyurun.
4: Almanya'da bulunan torunum Bedburg'da. Adı Öykü.
1: Evet.
4: Onun doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık, okulunda başarılar diliyorum. Annesinin adı Nefize, babasının adı Özcan, dedesinin Rubir, annen, babaannesinin Rahime. Ve Türkiye'de bulunan alası, o da Selami Ümmü, eniştesi Erdal,

0: Gece ablası, ben, Hocanin Seyer, dedesi Hasan. Onları çok çok seviyorum, çok özledim. Yakında inşallah kavuşacağız.
1: İnşallah, ben de bunu dileyecektim size. İnşallah tez zamanda kavuşun, hasret özlem giderin diyorum. Seker Hanım, Öykü'nün doğum gününü bizler de kutladık. Sağlık diliyoruz. Sizin bütün dileklerinize katılıyoruz. Bugün nedense hep böyle torunlar selamlandı. Hadi gençlere yakışır. Çok güzel bir türkü dinletelim şimdi. Emine Enverova söylüyor. Yeşil ördek idim diyor.

Bu güzel türkümüzün ardından mesajlarla devam ediyorum. Kıymet Barış yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Benim en yakın akrabalarım Dolet köyünden Lütfiye ablamın doğum günü bugün. Tam tamına 66 yaşına basıyor. Eşi Nuri ve ailesi, onlara sağlık. Uzun ömür diliyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın Lütfiye ablam diyoruz. Oğlu Sinan'ın da doğum günü bugün. O da 44 yaşına basıyor ve eşi Sema ve ailesi. Ben bütün Dolet köyüne de selamlıyorum güzel bir şarkıyla diye yazmış Kıymet Hanım. Güzel türkümüz sizler için gelecek. Tabii başta bugün doğum günü olan Lütfiye Hanım için ve oğlu Sinan Bey için ve aileleri için de. Sibel Sevginova bize yazdı. 4 Temmuz tarihinde 81 yaşını kutlayan Omurtan Konop köyünden sevgili Fatme Mehmedova'nın doğum günü kutlu olsun. Kendisini ve eşini Ahmet Dede'yi ve oğlu Sevgin ve gelini Meryem ile birlikte daha nice güzel yaşlar görmesini temenni ediyoruz. Bu güzel günde torunu Sibel sevgili babaannesini sevgiyle kutluyor ve ona çok sevdiği bir şarkı armağan ediyor diye yazmış Sibel Hanım. Çok güzel bir türkümüz olacak, sizler için olacak, özellikle de Fatma Hanım için. Bizler de kendisine daha nice uzun sağlıklı yıllar diliyoruz. Hatice Recep yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visoka Poliana'dan. Bugün benim bir tanecik eşim Sali'nin doğum günü var. Ona sağ sağlamlık diliyorum bizimle beraber. Selamlar, ben eşi Hatice, kızı Fatme, damadı Mehmet ve bir tanecik torunumuz Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız. Nazmi Necibov'dan Yeniköy'den geçtin mi şarkısıyla olursa seviniriz diye yazmışlar. Çiçek fotoğrafı ve böyle fotoğrafları göndermiş ve çok tatlı da bir kedi yavrusu fotoğrafı göndermiş. Sali Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz buradan. Sağlık diliyoruz bütün ailesine. Ve bu şimdi Şevki'ye Çakır kulaklıklardan söyledi sağ olsun. Bu kedi Mete'nin kedisiymiş ve ismi de Pamuk. Böyle gerçekten pamuk gibi bir kedi. Ve Nazmi Necibof'u dinliyoruz şimdi. Yeniköy'den geçtin mi?

sıradaki mesajımız Nurfel Solak profilinden geldi. Merhaba sayın radyo çalışanları, iyi ki varsınız. İyi ki Bulgaristan Türk halkının kulağını, yüreğini o güzel sunumunuzla ve o güzelim halk türküleriyle mest ediyorsunuz. Bu hayatın zorlu şartlarıyla uğraşırken sizleri dinlediğimizde yüreğimiz serinliyor, rahatlıyor, bir saatliğine de olsa ferahlıyoruz.

Aslı'yın radyom fazla zamanınızı meşgul etmeden sizlerden bir ricam olacaktı. Bizim çok yakın bir dostumuzun bugün yaş günü. Onu bizim adımızdan bu özel gününde güzel bir türküyle selamlamanızı selamlarsanız bizi ve dostumuzu çok memnun etmiş olursunuz. Ona ilk önce sağlık, mutluluk diliyor, sonra her istediği gönlünce olmasını diliyoruz. Doğum günü adamının ismi Selahattin Hüseyin. Selamlayanlar, ben Nurfel ve eşim Mümin, Glavinita Belediyesi Çernogor Köyü'nden sizlere yayınlarınızda sonsuz başarılar ve hayırlı yayınlar dileriz. Saygılar diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz Nurfel Hanım. Selahattin Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz ve çok güzel bir türküyle hemen selamlıyoruz. Mehmet Davut söylüyor, Güle benzettim seni.

Sally Cera'dan gelen mesajla devam ediyorum. Günaydın radyo ekibi. Bugün kızım Aysel'in doğum günü var. Onu sıradaki türküyle selamlarsanız seviniriz. Kendisi Madrid'de internetten sesleyebilir. Selamlayanlar annesi Selime ve babası Sally Cera. Şumen'e bağlı Venet köyünden. Madrid'de yaşayan Aysel Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Kendisine sağlıklı, upuzun ömürler diliyoruz ve tez zamanda böyle ailesiyle de özlem gidermesini, fırsatı varsa tabii ki Bulgaristan'da da sevenlerini görmek üzere gelmesini temenni ediyoruz ve sıradaki türkümüzü ona armağan ediyoruz. Halil Bekir söylüyor, Rodopların dağları aman Zekiye.

Ve mesajlarla devam ediyorum. Aynur Şevket yazdı. Merhaba sevgili radyo çalışanları. Ben bugün komşu gelinleri selamlamak istiyorum. Sibel ve Narin'in doğum günleri var. Sağlık ve sağlamlık diliyorum. Ve kuzenim Gülüş'ü de selamlamak istiyorum ve size de selamlar demiş Aynur Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım'ın ve Narin Hanım'ın doğum günlerini bizler de kutladık. Sağlık diliyoruz. Hep birlikte böyle Aynur Hanım'la da sohbetleri bol olsun diyoruz. Melat Ferhat yazdı. İyi günler dilerim Allah'tan cümlenize. Bize bu türküleri bırakanlara Allah'ım uzun ömürler versin. Dünyadan göçenler nur içinde yatsınlar inşallah. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet ediyorum diye yazmış Melat Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki güzel türkümüzü sizlere armağan ediyoruz. Raziye Fazlı söylüyor. Bu sana son mektubum diyor.

Ve son mesajımız İbrahim Bey'den geldi. Selamlar, ben İbrahim İsmail, Ostra Mugila'dan. Bratedim, yani kuzenim Ahmet Feyim, Stanet Köyü'nden kendisi kamyon şoförü, dinler radyoyu şimdi. Çereşa'dan Yılmaz Aretim'e selamlar, köylüm Hatice teyzem, tüm Ostra Mugila halkına ve bu radyoyu dinleyenlere gelsin sıradaki türkü, nice yeni buluşmalara demiş İbrahim Bey. Teşekkür ediyoruz ve son türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Huzurunuzdan Sıdıka Ahmedova'nın söylediği "Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 6 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Yaz ortasında domates ve salatalık fiyatlarında artış kaydediliyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Razgradlılarla buluşuyor. Avrupa üzerinden Bulgaristan'a Kalotina girişinde binek aracı yoğunluğu yaşanıyor. Spor haberimiz Nikolay Tsolov, FIA Formula 2 şampiyonasının zirvesinde. Ve hava durumuna gelince yarın ülke genelinde sıcak hava seyredecek, doğuda yer yer yağmur yağacak. Şimdi haberler. Devlet Emtia Borsaları ve Piyasalar Komisyonu, bahçede yetiştirilen sebzelerin pazara çıktığı sezonda domates fiyatlarının yaklaşık %18 arttığını açıkladı. Temmuz ayı başlarında borsalarda sebze fiyatlarında genel bir düşüş yaşanmasına rağmen domates fiyatı %17,73 artarak kilogram başına 1,66 avroya, salatalığın fiyatı ise %7,34 artarak kilogram başına 1,14 avroya yükseldi. Elma, süt ve yoğurt, inek peyniri, tavuk, un ve yağ fiyatlarında da artış var. Elmanın kilogram fiyatı %10,36 artarak 1,30 avroya, kirazın fiyatı ise %6,06 artarak 2,24 avroya yükseldi. Aynı zamanda yeşil ve kırmızı biber, patates, kabak, lahana, havuç, kuru soğan, ayrıca yumurta, mercimek, fasulye ve şeker ucuzladı. Razgrad Belediyesi'nin bildirdiği üzere Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 5, 6 ve 7 Temmuz tarihleri arasında Razgradlılarla buluşuyor. Gezici müze Türkiye'deki Çanakkale Yarımadası'nda 1915 ila 1916 tarihinde gerçekleşen savaşları sergiliyor. Bu savaşlar İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1. Dünya Savaşı sırasında yaşandı. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk de bu savaşlara katılmıştır. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi içerisinde muharebelere katılan çeşitli orduların temsilcilerinden farklı silahlar ve askeri teçhizatlar, bazı silahların modelleriyle birlikte bir asırdan daha eski ve Çanakkale'deki güncel sergilerden fotoğraflar yer alıyor. Saat 9 ile 17 arasında ziyaretçilere açık olan sergiye giriş ücretsizdir ve Razgrad Profesör İlya Petrov Sanat Galerisi ile Makbul İbrahim Paşa Camii arasında yer alıyor. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere pazartesi sabahı itibariyle Kapitan Andreevu ve Kalotina sınır kapılarında trafik yoğun seyrediyor. Kapitan Andreevu hudut kapısında Türkiye istikametinde tır kamyonları, Sırbistan sınırında ise Avrupa üzerinden Bulgaristan'a Kalotina girişinde binek araç yoğunluğu var.

0: Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz ile 10 Temmuz tarihleri arasında sabah 08 ile 17 arasında Dubnitsa-Blagoevgrad yolunda işaretleme ve yol kenarlarında bitki örtüsü temizleme çalışmaları nedeniyle trafik kademeli olarak çalışmalarını yürütülmediği şeritte yönlendirilecektir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 17 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını yitirdi, 19 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 115 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti. Spor. Betia'nın aktardığı üzere Nikola Tsolov 2026 British Grand Prix F2 şampiyonasının ezici bir üstünlük ile kazanarak sıralamada liderliği elde etti. Campus Racing takımının Bulgar pilotu bu hafta sonu ilk çifte zaferini elde ederek şampiyonada üst üste 3 yarış kazandı. Tsolov cumartesi günü 6. sırada başladığı sprint yarışını kazanmasının ardından bu yarışta da 5. sıradan zafer elde etti. Genç pilot, şu anda beni kimse durduramaz. Umarım bu tempoda ilerlemeye devam ederiz. Buraya gelirken bunu beklemiyorduk. Bunun en zorlu hafta sonlarımızdan biri olacağını düşünmüştük ama iki galibiyetle ayrılıyoruz ve böylece üst üste 3 zafere imza attık. Bu inanılmaz bir duygudur, dedi. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 14 ile 19, Sofya'da 14 derece olacak. Ülke genelinde güneşli, öğleden sonra doğuda ve dağlık bölgelerde bulutlar artacak ve yer yer yağmur yağacak. Ülke genelinde batıdan Doğu Bulgaristan'da ise güneyden ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 32, başkente termometreler 27 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava seyredecek. Öğleden sonra kuzeyde bulutlar artacak ve yer yer hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29, deniz suyu sıcaklığı 24 ila 26 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve yer yer kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21, 2000 metrelerde 13 derece olacak. Çarşamba günü sabah saatlerinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra doğu ve dağlık bölgelerde bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Globoff ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda değerli dinleyiciler, haber turumuzla karşınızda olacağız. İlk olarak Başbakan Rumen Radev'in Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktaracağız. Devamında bomba ihbarlarının adliye binalarını boşalttığını bildirerek son haberimizde de mutlu bir gelişmeyi paylaşacağız. Rusya'daki riskli doğum mutlu sonla tamamlandı diyerek detaylarla ilk şarkımızdan sonra burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Hava ve Ulaştırma Bakanı Georgi Beyev'den oluşan Bulgaristan heyeti Türk Bakan'la ikili ilişkileri görüştü. Türkiye ile Bulgaristan arasında güçlü komşuluk ilişkileri, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde gelişen işbirliğimizi ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bölgemizin istikrarına ve refahına katkı sağlayacak ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz, açıklamasında bulundu Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

BNS'in haberine göre başkent Sofya ve çeşitli şehirlerde adliyelere yönelik mail yoluyla gönderilen bomba ihbarları nedeniyle çok sayıda adliye binası tahliye edildi. Yetkililer ayrıca savcılıklar, hastaneler ve bazı kamu kurumlarına da benzer tehdit mesajlarının ulaştığını açıkladı. Yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir patlayıcı düzene rastlanmadı. Tehditlerin kaynağının ise henüz belirlenemediği bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri binalarda detaylı inceleme gerçekleştirirken bugün görülmesi planlanan davalar ertelendi. Mahkeme duruşmalarının yeni tarihleriyle ilgili bilgilendirmenin taraflara daha sonra yapılacağı belirtildi.

Sevgili dinleyiciler, Dunafmost internet sitesinin haberine göre Rusya şehrinde acil tıp merkezi ekipleri müdahalesiyle yüksek risk taşıyan doğum başarıyla sonuçlandı ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Bulgaristan Tıp Asistanları ve Paramedikler Birliği'nin açıkladığı üzere genç sağlık asistanı Celil Eyubov ile ambulans şoförü Boyan Spasov'un zamanında ve soğukkanlı müdahalesi göbek kordonunun bebeğin boynuna dolanmasından kaynaklanan hayati tehlikeyi ortadan kaldırdı. Rusya'da doğum sancıları başlayan bir kadın için yapılan ihbarın ardından acil sağlık ekibi hızla adrese yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede doğumun ileri aşamada olduğu ancak bebeğin boynuna dolanan göbek kordonunun hayati risk oluşturduğu belirlendi. Tüm risklere rağmen sağlık asistanı Celil Eyubov gerekli tıbbi müdahaleyi zamanında ve başarıyla gerçekleştirerek doğumun güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Rose Angel Kınçef Üniversitesi'nin 2025 yılı mezunu olan genç sağlık çalışanının profesyonel müdahalesi sayesinde sağlıklı bir erkek bebek dünyaya gelirken anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeydir. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.

Ve böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programı devam ediyor ve hattımızda bir dinleyicimiz var. Hemen aldık kendisini. İyi günler.
2: Selamun aleyküm Bedriye.
1: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk yavrum. Ne yapıyorsun?
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyi. Sizler nasılsınız?
2: Ben de iyi yavrum. Şimdi bir doğum günü kutlayacağız seninle. Alman'dan torunumun kızının doğum günü var bugün. Adı Öfkü.
1: Evet.
2: Kardeşi de Lina.
1: Evet.
2: İkisine de sağlık sağlamlık dilerim. Cenab-ı Allah onlara sağlık sağlamlık versin. İkisinin de gözlerinden öperim. Anası Nefize, babası Özcan. Bulgaristan'da anneannesi Sevin, dedesi Yeten, dizesi Nergis, kocaannesi ben. Bir de Belgiye'den uşaklarım gelmiş. Gelinle iki

0: iki oğlu uçakla gelmişlerdim. Adı Cevriye. İki oğlu Efe ile Sinan.
1: Ne güzel.
0: Bu sabah gene Şevki çok iyi yayınlar yaptı. Avşan'la da yaptı. Bu sabah da sağ olsun.
1: Siz de sağ olun Fatma Hanım.
0: Hoşça kal, hoşça kal yavrum.
1: Selamlar, sevgiler bizden. Teşekkür ettik güzel sözleriniz için Fatma Hanım. Özgün'ün doğum gününü bizler de kutluyoruz. Fatma Hanım'ın dediği gibi Lina'ya da ikisine de sağlık. Tabii sadece ikisine değil, bütün aileye, az önce isimleri sıralanmış olanlara ve sıralanmayan bütün aileye de selam olsun, sağlık diliyoruz her birinize. Ve mesajlara hemen geçiyorum o zaman. İlk mesajımız, böyle biliyorsunuz, her zaman geliş sırasına göre okumaya gayret ediyoruz. İlk mesajımız daha Perşembe akşamı gelmiş. Neslihan Ali bize yazmış. Selamlar, ben Şumen'den, Osenovet köyünden Ahmet Hacıoğlu ve eşi Şükürye Mehmet ve kız kardeşi Nuriye Işık ve eşi Sıtkı Işık ve komşuları Sevgin ve Neslihan. Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden şarkısıyla selamlamak istiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dileriz diye yazmışlar. Bu türkümüzü hazırladık. Zamanımız kalırsa dinleteceğiz inşallah. Hemen başka bir dinleyicimiz var. Bakalım kim, nereden arıyor bizi? İyi günler. Alo.
2: Alo.
1: Evet, ben buyurun.
2: Ostrava Gölü'den Hatice ablan.
1: Nasılsınız Hatice Hanım?
2: Ben isterim bugün torunumun doğum günü var.
1: Evet.
2: Altıncay'ın 7'sinde.
1: Evet.
2: Kurayımın selamlayanlar. Anası Damla, babası Hüseyin, annesi Fehime, öbür Treskaves'te annesi Habibe, ben koca annesi ve Umurtak'ta, restoranda, Zamak'ta yapacağız doğum gününü Koray'ın bu akşam.
1: Ay ne güzel, kalabalık olacak, güzel olacak, müzikli.
2: Olacak, olmadan olmaz. Ya ben koca annesi.
1: Oldu Hatice Hanım. Şimdiden çok güzel bir doğum günü partisi olacağına inanıyoruz. Bol neşeli, çok güzel olsun. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler Bedriyan'a.
1: Buyurun.
3: Ben Mükerrem teyzem, Telerik'ten.
1: Nasılsınız Mükerrem Hanım?
3: İyi, sizi sormalı.
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz ekipçe. Selamlar gönderiyoruz. Buyurun.
3: Ben çok torunumu, büyük torunumu selamlamayı istedim. Doğduğu günü cumartesi günü değil, cumartesi de. Dedim büyük selamdan, geçen hafta küçüğünü selamladım. Bu hafta da büyüğünü selamlayayım, Anıl. Annesinin adı Sevgünar, babasının adı Aydın. Alaları var. Biri Fatma, biri Nurten, alası, ben de ninesi de işte babaannesi, onun sözlü o.
1: Evet.
3: Düğün yaklaştı, ben onu sözlemek istedim, şey ettim. Çok özlemiş, sağlık sağlamlık istedim ona. Ama çok işte bir türkü çalarsınız, yapın uşağın sözlü nişanlı o.
1: Tamam, çok güzel bir türkümüz var Mükerrem Hanım. Anıl'ın doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Nişanlısıyla birlikte inşallah Allah tamamına erdirsin diyoruz. Bir yastıkta kocasınlar ve Mükerrem Hanım da böyle düğünlerinde inşallah böyle karşılıklı halay çekerler diyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: İyi günler.
1: Hadi, buyurun sizi tanıyalım.
4: Ben Tervel Sancı Bozan Köyü'nden, adım Seher.
1: Nasılsınız Seher Hanım?
4: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ettik, bizler de çok iyiyiz. Buyurun.
4: Almanya'da bulunan torunum Bedburg'da. Adı Öykü.
1: Evet.
4: Onun doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık, okulunda başarılar diliyorum. Annesinin adı Nefize, babasının adı Özcan, dedesinin Rubir, annen, babaannesinin Rahime. Ve Türkiye'de bulunan alası, o da selamlı Ümmü, eniştesi Erdal, Ece ablası, ben, kocanın eniştesi Seher,

0: Esasen onları çok çok seviyorum. Çok özledim. Yakında inşallah kavuşacağız.
1: İnşallah. Ben de bunu dileyecektim size. İnşallah tez zamanda kavuşun, hasret özlem giderin diyorum. Seker Hanım, Öykü'nün doğum gününü bizler de kutladık. Sağlık diliyoruz. Sizin bütün dileklerinize katılıyoruz. Bugün nedense hep böyle torunlar selamlandı. Hadi gençlere yakışır. Çok güzel bir türkü dinletelim şimdi. Emine Enverova söylüyor. Yeşil ördek idim diyor.

Bu güzel türkümüzün ardından mesajlarla devam ediyorum. Kıymet Barış yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Benim en yakın akrabalarım Dolet köyünden Lütfiye ablamın doğum günü bugün, tam tamına 66 yaşına basıyor. Eşi Nuri ve ailesi, onlara sağlık, uzun ömür diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Lütfiye ablam diyoruz. Oğlu Sinan'ın da doğum günü bugün. O da 44 yaşına basıyor ve eşi Sema ve ailesi. Ben bütün Dolet köyüne de selamlıyorum güzel bir şarkıyla diye yazmış Kıymet Hanım. Güzel türkümüz sizler için gelecek. Tabii başta bugün doğum günü olan Lütfiye Hanım için ve oğlu Sinan Bey için ve aileleri için de. Sibel Sevginova bize yazdı. 4 Temmuz tarihinde 81 yaşını kutlayan Omurtağ'ın Konop köyünden sevgili Fatme Mehmedova'nın doğum günü kutlu olsun. Kendisini ve eşini Ahmet Dede'yi ve oğlu Sevgin ve gelini Meryem ile birlikte daha nice güzel yaşlar görmesini temenni ediyoruz. Bu güzel günde torunu Sibel sevgili babaannesini sevgiyle kutluyor ve ona çok sevdiği bir şarkı armağan ediyor diye yazmış Sibel Hanım. Çok güzel bir türkümüz olacak, sizler için olacak, özellikle de Fatma Hanım için. Bizler de kendisine daha nice uzun sağlıklı yıllar diliyoruz. Hatice Recep yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visoka Poliana'dan. Bugün benim bir tanecik eşim Sally'nin doğum günü var. Ona sağ sağlamlık diliyorum bizimle beraber. Selamlar, ben eşi Hatice, kızı Fatma, damadı Mehmet ve bir tanecik torunumuz Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız. Nazmi Necibov'dan Yeniköy'den geçtin mi şarkısıyla olursa seviniriz diye yazmışlar. Çiçek fotoğrafı ve böyle fotoğrafları göndermiş ve çok tatlı da bir kedi yavrusu fotoğrafı göndermiş. Sally Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz buradan. Sağlık diliyoruz bütün ailesine. Ve bu şimdi Şevke Çakır kulaklıklardan söyledi sağ olsun. Bu kedi Mete'nin kedisiymiş ve ismi de Pamuk. Böyle gerçekten pamuk gibi bir kedi. Ve Nazmi Necibof'u dinliyoruz şimdi. Yeniköy'den geçtin mi?

Sıradaki mesajımız Nurfel Solak profilinden geldi. Merhaba sayın radyo çalışanları, iyi ki varsınız. İyi ki Bulgaristan Türk halkının kulağını, yüreğini o güzel sunumunuzla ve o güzelim halk türküleriyle mest ediyorsunuz. Bu hayatın zorlu şartlarıyla uğraşırken sizleri dinlediğimizde yüreğimiz serinliyor, rahatlıyor, bir saatliğine de olsa ferahlıyoruz. Sayın radyom, fazla zamanınızı meşgul etmeden sizlerden bir ricam olacaktı. Bizim çok yakın bir dostumuzun bugün yaş günü, onu bizim adımızdan bu özel gününde güzel bir türküyle selamlamanızı selamlarsanız bizi ve dostumuzu çok memnun etmiş olursunuz. Ona ilk önce sağlık, mutluluk diliyor, sonra her istediği gönlünce olmasını diliyoruz. Doğum günü adamının ismi Selahattin Hüseyin. Selamlayanlar, ben Nurfel ve eşim Mümin, Glavinita Belediyesi Çernogor Köyü'nden sizlere yayınlarınızda sonsuz başarılar ve hayırlı yayınlar dileriz. Saygılar diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz Nurfel Hanım. Selahattin Bey, doğum gününü bizler de kutluyoruz ve çok güzel bir türküyle hemen selamlıyoruz. Mehmet Davut söylüyor, güle benzettim seni.

Salicera'dan gelen mesajla devam ediyorum. Günaydın radyo ekibi. Bugün kızım Aysel'in doğum günü var. Onu sıradaki türküyle selamlarsanız seviniriz. Kendisi Madrid'de internetten sesleyebilir. Selamlayanlar annesi Selime ve babası Salicera Şumen'e bağlı Venet köyünden. Madrid'de yaşayan Aysel Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Kendisine sağlıklı, upuzun ömürler diliyoruz ve tez zamanda böyle ailesiyle de özlem gidermesini, fırsatı varsa tabii ki Bulgaristan'da da sevenlerini görmek üzere gelmesini temenni ediyoruz ve sıradaki türkümüzü ona armağan ediyoruz. Halil Bekir söylüyor, Rodopların dağları aman Zekiye.

Ve mesajlarla devam ediyorum. Aynur Şevket yazdı. Merhaba sevgili radyo çalışanları. Ben bugün komşu gelinleri selamlamak istiyorum. Sibel ve Narin'in doğum günleri var. Sağlık ve sağlamlık diliyorum. Ve kuzenim Gülüş'ü de selamlamak istiyorum ve size de selamlar demiş Aynur Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım'ın ve Narin Hanım'ın doğum günlerini bizler de kutladık. Sağlık diliyoruz. Hep birlikte böyle Aynur Hanım'la da sohbetleri bol olsun diyoruz. Melat Ferhat yazdı. İyi günler dilerim Allah'tan cümlenize. Bize bu türküleri bırakanlara Allah'ım uzun ömürler versin. Dünyadan göçenler nur içinde yatsınlar inşallah. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet ediyorum diye yazmış Melat Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki güzel türkümüzü sizlere armağan ediyoruz. Raziye Fazlı söylüyor. Bu sana son mektubum diyor.

Ve son mesajımız İbrahim Bey'den geldi. Selamlar, ben İbrahim İsmail, Ostramugila'dan. Bratedim yani kuzenim Ahmet Feyim, Stanet köyünden, kendisi kamyon şoförü, dinler radyoyu şimdi. Çereşa'dan Yılmaz

Ziyaretime selamlar köylüm Hatice teyzem, tüm Ostra Mogila halk, Mogila halkına ve bu radyoyu dinleyenlere gelsin sıradaki türkü, nice yeni buluşmalara demiş İbrahim Bey. Teşekkür ediyoruz ve son türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Huzurunuzdan Sıdıka Ahmedova'nın söylediği "Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.